sahibci. Sadram shiriva hebro sahibci. Saflam shiriva hebro sahibci. Saflam shiriva hebro sahibci.